0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana da satın pala.
0: Vakit nakittir ama dünya manana değer mi?